0: yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimi kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Şu an Vuslat FM frekansında olan
1: radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o

Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gönlü gözü onun doludur ya Resulallah. Cemalin pertevinden zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Beklemez bir başka iltifat sana erenler. Semtin iltifat buğuludur ya Resulallah. Gönül gözleriyle bir kere seni görenler, onlar ruhların bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar. İklimin kuşların yoludur ya Resulallah. Cennet yamaçları gibidir orada ufuklar. Cemalin bu ufkun tülüdür ya Resulallah. Sana ermek imanlı gönüllerin rüyası. Seni bilmeyenler ölüdür ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin her dem hülyası. Bu benim gönlümün gülüdür ya Resulallah. Bu benim gönlümün

yine hicranla seni andı gönül. Pende canım, ruhu revanım canan, andıkça hasretlere yandı gönül. Ne olur kıl artık vuslata şayan. Hem sevip hem ağlayan biçareyim. Kararsız, derbeder ve avareyim. Yıkılıp dökülmüş bir viraneyim. Hali hazinim tam mevsimi hazan. Güller gülse de ağlıyor hep bülbül. Bir dert küpü adeta şimdi gönül. Bilmem mümkün mü bu hale tahammül. Ruhumda ahuzar, dilimde figan. Yanıp kebap oldum, ümidim yıkma. İtab et ama ayara bırakma. Vefasız bir kulum, cürmüme bakma. Vasfı hal.

ne hacet? Her şey ayağın. Bilirsin, gayri imdad edecek yok. Gönlümü dertten azat edecek yok. Kıtmiri başka abad edecek yok. Hatırım birane, gözlerim giryan. Gel, gel vur mızrabını da kalbimi söylet. Vur ruhuma namelerini dinlet. Ve gönlüme geleceğini vaat et. Vaat et ki kalmadı dizimde derman. Vaat et ki kalmadı dizimde derman.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

القصوى والركب أسفل منكم ولو تواجدتم

الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين

قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا

Merci, bon.

عظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم

يسبغوا

ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا

خيرا لهم، وإن

الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا

سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Sesin hayata yön verdiği radyo.
2: Vuslat FM.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat Efendim 101.1.

Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1.

0: gelmez. Hayat ihmale gelmez.
1: Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
2: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

جئت بما الحسين؟ أين تركت الحسين؟ كيف تركت؟

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

0: Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar.
1: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz. Şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğinde ey nebi, ben de ümmetinden bir

0: zamanlar.
1: Dinleyin. Bu yiğitlerin destanıdır. Onların vakitleri şehadete ayarlıydı. Gönülleri şehadete sevdalı. Gün gelir, o sevda ile kalkılır, o sevda ile yola çıkılırdı. Tek sevdaya doğru. Gariplerin sevdasıydı bu. Gönülleri bir, hüzünleri bir, sevinçleri birdi onların. Anlayamazdı bunu kalbi mühürlenmişler. Anlayamazdı kendi elleriyle kendi kalplerini mühürleyenler. Anlamadılar, bilemediler, bilemeyecekler mahşere kadar. Siz feeyne tezhebun, nereye bu gidiş, nereye kadar? Güneşten muştularla geldi çocuklar. Geceden sararan mevsimlerden geçtiler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakınyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmakta. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta. Ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip Mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap vadisinde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil ile çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "Dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar. Taşlaşmış işte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar. Taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız.

değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah, nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah, bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe Malu, galip olan Allah, biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o

0: Keşfi Anadolu. Yazan Seher Meriç. Seslendiren Hakan Bozbey. Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden Çatalhöyük, Konya. Merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Dünyanın ilk yerleşim yerlerine ev sahipliği yapan Anadolu'nun her köşesinde farklı medeniyetlere ait zengin kültürel varlıklar mevcuttur. İnsanlık tarihinin dönüm noktası olan bu yerleşimler binlerce yıllık izler taşır. Dünya tarihini etkileyen birçok ilkin bu coğrafyada çıkması, kadim Anadolu topraklarını medeniyetlerin biricik beşiği haline getirir. Konya'nın Çumra ilçesinin 10 kilometre doğusunda yer alan Çatalhöyük, tarih öncesi yerleşik düzene geçen, toplayıcılık ve avcılıktan kurtularak ekip biçen ve üreten arkeolojik yerleşimlerin ilki ve en önemlisidir. Çatalhöyük, 9500 yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 8000 insanı barındırmış geniş bir neolitik, yani taş devrinin son çağına ait bir kasabadır. Sokakları olmayan bu büyük kasabada insanlar damlarda dolaşıyor, evlerine damlarda bulunan açıklıklardan giriyorlardı. Bu insanlar, binlerce yüzyıl öncesinden günümüze kadar gelebilen harika sanat ürünleri yapıyorlardı. Çatalhöyük'te bulunan sanat eserleri, Anadolu insanının şehirde yaşamaya başladığı ilk dönemlere de ışık tutmakta. Çatalhöyük'ün uluslararası ünü, yüksek bir yeteneğin ürünü olan bu sanat eserleri, karmaşık mimari yapısı ve son derece gelişmiş bir sosyal yapıya sahip olmasından gelmekte. Çatalhöyük'te ilk kazı çalışmaları 1958 yılında başlamıştır. 18 tabakada yüzlerce bina incelenmiştir. Araştırmaların yayılmasıyla höyüğün uluslararası önemi de gözler önüne serilmiştir. Tarihin en eski şehirlerinden biri olan Çatalhöyük'te 3000 ila 8000 dolayında insan yaşıyordu. Şehrin fazlasıyla düzenli bir yapısı olmasına rağmen, araştırmalara göre bu nüfusu bir arada tutan merkezi bir sistemin ya da yönetimin varlığına rastlanmamıştır. Ayrıca şehri sınırlayan ve koruyan sur duvarları niteliğinde herhangi bir buluntuya da rastlanmamıştır. Aileler yoğun bir şehir dokusu içinde konumlanmış küçük kerpiç evlerde yaşıyorlardı. Bir evdeki yaşam süresi bittikten sonra, yani yaklaşık 80 yıl sonra bu evi toprakla doldurup üzerine bir yenisi yapılıyordu. Bu şekilde yıllarca yaşamın devam ettiği Çatalhöyük, 18 bina katmanından oluşan, ortalama yüksekliği 21 metre olan dev bir höyük haline gelmiş. Bina yapımında kullanılan malzeme kerpiç, ağaç ve kamış. Bir oda ve bir depodan oluşan evlerin temel derinlikleri azdır. Duvarlar arasında ağaç dikmeler vardır. Bu dikmeler üzerine gelen kirişler düz tavanı taşımaktadır. Evler birbirlerine çok yakın inşa edilmiş ve her evin kendi dört duvarı vardı. Evlerin girişleri damında, yani çatıda düzenlenen bir açıklıktan taşınabilir merdivenle aşağı inilerek yapılıyordu. Bu açıklıklar gerektiğinde geceleri güvenlik ve mevsimin değişikliği nedeniyle kapatılıyordu. Günlük hayat büyük olasılıkla hem damların üzerinde hem de kötü ışık ve havalandırma koşullarına rağmen evlerin içinde geçiyordu. Her evde yükseltilmiş toprak platformlar bulunuyordu. Bunlar masa, divan ya da yatak olarak kullanılıyordu. Odaların içinde dörtgen ocaklar, duvarların ön kısımlarında taban döşemesinden yüksekliği 10 ila 30 santimetre arasında değişen şekiller ve duvar içinde dörtgen nişler bulunmaktadır. Duvarlar sıvalıdır. Sıva üzeri beyaza boyandıktan sonra sarı, kırmızı ve siyah tonlarda resimler yapılmıştır. Yerleşim hakkında ilginç bir bilgi de, Çatalhöyük'ün birçok açıdan eşitlikçi bir toplum modeline sahip olması. Tüm evler benzer büyüklüktedir. Hiçbiri diğerinden daha büyük değildir. Daha büyük ve daha iyi ocakları, daha iyi depoları da yoktur. diğerlerinden daha fazla veya daha iyi aletleri, mezar eşyaları da yoktur. Kamu binaları veya tören merkezlerinin varlığına dair bir bulgu yoktur. Evlerin dekorasyonlarının ve depolarının benzerliği, bilim adamları tarafından sosyoekonomik hiyerarşilere karşı sağlam kanıtlar olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalar sonucunda şehirde hiçbir kral, lider veya seçkinler grubu tespit edilememiştir. Günümüzden 9500 yıl önce yaşayan bu halkın tarıma, hayvancılığa, ticarete ve sanayiye dayalı bir ekonomilerinin olduğu ortaya çıkmış. O dönemde Hasan Dağı'ndan elde edilen obsidyen ve Ilıcapınar tuz kaynaklarından sağlanan tuzu hem kendi ihtiyaçları için kullanmış hem de dışarıya satmışlardır. Çatalhöyük'te maden işçiliğinin yanı sıra dokumacılık da çok gelişmiş. Bulunan kumaş parçaları dokumacılığın en eski örneklerinden. Kumaş dokumada kullanılan tezgah ağırlıkları, dokuma tarakları dokumacılığın da çok ileri olduğunu göstermiştir. El yapımı çanak çömlekler basit biçimli ve bezemesizdir. Ayrıca ağaçtan oyulmuş tepsiler, kaseler, ayaklı fincanlar ve kutular bulunmuştur. Bunların yanı sıra taş ve kemik işçiliği, sepetçilik gibi sanat ürünlerine de rastlanmıştır. Kemikten yapılmış kesici ve delici aletlerle obsidyenden yapılmış mızrak ve ok uçları Çatalhöyük'te kullanılan en önemli malzemelerdir. Bu arada obsidyen taşı hakkında biraz açıklama yapmakta fayda var. Çünkü bu taş günümüzde de özellikle cerrahların kullandığı neşterin kesici kısımlarında kullanılıyor. Obsidyen, volkan camı olarak bilinen, doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir kayaçtır. Yanardağ lavlarının hızlı bir şekilde soğumasıyla oluşur. Kristalleşme gerçekleşmeden donduğundan kenarları ince ve keskin bir yapıya sahiptir. Bu özelliği nedeniyle eski uygarlıklar ve yerliler tarafından silah ve süs eşyası yapımında kullanılmıştır. Genellikle siyah renkte ve camsı bir parlaklığa sahip olan bu taşlar, geçirdikleri doğal evreler sonucunda gri, yeşil, kırmızı ve kahverengi, altın sarısı ve mavi renklere sahip olurlar. Çatalhöyük, benzersiz sanatıyla da tanınmaktadır. Evlerin duvarlarını kaplayan, manzara ve çeşitli geometrik şekiller gösteren duvar resimleriyle kabartmalar, 9500 yıl öncesi insanının düşünceleri hakkında bilgi vermektedir. İnsanın yerleşik düzene geçip tarımla uğraşmaya başladığı ilk zamanlarda neler yaşamış olabileceklerini göstermektedir. Tarlada çalışmak, hayvanlara bakmak, ev işleri, mutfak işleri herkesin günlük yaptıkları işlerdir. Çatalhöyük Ören yerine giderseniz, Çatalhöyük insanının mimari anlayışını, kültürel özelliklerini ve günlük hayatı yansıtan bir Çatalhöyük evini gezebilirsiniz. Buna vaktim yok diyenler için de sanal müze uygulaması kullanılabilir. Medeniyetlerin doğup geliştiği, tarımın ve ticaretin kaynağı olan ve bizlerin Anadolu ismini verdiğimiz bu kadim toprakları keşfetmeye önümüzdeki programlarda da devam edeceğiz. O vakte kadar hoşça bakın zatınıza. Keşfi Anadolu. Yazan Seher Meriç. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu yitirmiş bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi ezme, dilenciyi azarlama ve Rabbinin nimetini anlat, anlat.
1: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken, onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken, onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses, Vuslat FM 101.1.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Vuslat FM 101.1.